0: Радіо Туріст.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.